0: Kıvranım bir kesim fısı bosal.
1: Two six dash zero one eight six dash 0186 six.